0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relera Seyru bëtamu vërtjera Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin cihan Sabat u sovin khan Lana u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya ney khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci

Salatan lebe kurti warzıştan peşkeşakî. Lahuli yanakan İngiltere Arsenal sarkotun şigiringi bedesena ve badu golü bi olam la Sunderland'i berdava. Mikel Arteta'yı rahaneri yani Arsenal paj yarakotu o sarkotun şigiringi bedesena ve badu golü bi olam la Sunderland'i berdava.